0: Speed FM 106.1 106.3 Speed FM hemişe dinleyin.
1: Ey Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Fîret kirdîn babazeyî bî Emeş balên dedeyn babazeyî o mamalak

Ey Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ferd kirdin jinga parez bim, emeş hemişe parezgari lesruj dakeyn.